0: yaş mı bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın?
1: Geriye dönecek yol mu bıraktın? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek

bıraktın. Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın?

kedere kavuşmaksa, kederlenmek niye? Peki, peki dünya değersiz ve yalansa eğer, ne bunca tırlar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Gözlerin silah, gülüşüm kuruşum, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdun.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar giden.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünü FM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünü FM'le fark edilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmiyle finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon: 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
3: You guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
3: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
1: What is going on here? Oh my God!
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.

Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram: Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Top 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
8: 5 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
7: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
8: 4 numara.
7: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
10: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
7: Hadise Ara Beni 2 numarada.
8: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta kaçak sigara imalathanesine operasyon. 3 gözaltı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan istihbari takipler sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği aramalar neticesinde ticari ölçekte kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen çok sayıda teknik ekipman ve ham madde ele geçirildi. Yeni Parti Bayburt İl Başkanlığı hizmete açıldı. Yeni Parti Bayburt İl Başkanlığı ve Merkez İlke Başkanlığı, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi'nin 6. katında düzenlenen törenle faaliyete geçti. Tadilat çalışmalarının ardından hizmete giren Yeni Parti binasının açılışına milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende yapılan konuşmalarda kentin sosyoekonomik yapısı, göç sorunu ve partinin tüzük değişiklikleri ele alındı. Aydıntepe Merkez Camii'nin temeli dualarla atıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 1957 yılında inşa edilen ve 2019'daki halk oylamasıyla yıkım kararı alınan Aydıntepe Merkez Camii'nin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen temel atma törenine protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Uluslararası rekor hedefli karma sergi düzenleniyor. Bayburt, 28-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası karma sergiyle dünya rekoru hedefleyen bir sanat organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük katılımlı uluslararası karma sergisi adıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların eserlerinin bir araya getirilmesi planlanıyor. Demir Kubuz'un Yalnızlar Fotoğraf Sergisi Baksı'da açıldı. Türk sinemasının tanınan yönetmenlerinden Zeki Demir Kubuz'un fotoğraf çalışmalarından oluşan Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir başlıklı sergi, Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında çekilen eserlerin yer aldığı seçki, 9 Eylül ile 30 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Yönetmenin sinema kariyeri boyunca geliştirdiği içe dönük bakış açısını sabit kareler üzerinden sunan sergi, kurgudan ve hazırlanmış sahnelerden uzak duran bir fotoğraf yaklaşımını temsil ediyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Top 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
7: 5 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
7: 4 numara.
6: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
6: Hadise Ara Beni 2 numarada.
7: 2 numara.
10: Deli.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyorlar, gider.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Berişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Öyle bir ağırlık var benim üstümde, onlara ben küstümde. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam.

0: Televisión.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta kaçak sigara imalathanesine operasyon. 3 gözaltı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan istihbari takipler sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği aramalar neticesinde ticari ölçekte kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen çok sayıda teknik ekipman ve ham madde ele geçirildi. Yeni Parti Bayburt İl Başkanlığı hizmete açıldı. Yeni Parti Bayburt İl Başkanlığı ve Merkez İlke Başkanlığı, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi'nin 6. katında düzenlenen törenle faaliyete geçti. Tadilat çalışmalarının ardından hizmete giren Yeni Parti binasının açılışına milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende yapılan konuşmalarda kentin sosyoekonomik yapısı, göç sorunu ve partinin tüzük değişiklikleri ele alındı. Aydıntepe Merkez Camii'nin temeli dualarla atıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 1957 yılında inşa edilen ve 2019'daki halk oylamasıyla yıkım kararı alınan Aydıntepe Merkez Camii'nin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen temel atma törenine protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Uluslararası rekor hedefli karma sergi düzenleniyor. Bayburt, 28-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası karma sergiyle dünya rekoru hedefleyen bir sanat organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük katılımlı uluslararası karma sergisi adıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların eserlerinin bir araya getirilmesi planlanıyor. Demir Kubuz'un Yalnızlar Fotoğraf Sergisi Baksı'da açıldı. Türk sinemasının tanınan yönetmenlerinden Zeki Demir Kubuz'un fotoğraf çalışmalarından oluşan Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir başlıklı sergi, Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında çekilen eserlerin yer aldığı seçki, 9 Eylül ile 30 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Yönetmenin sinema kariyeri boyunca geliştirdiği içe dönük bakış açısını sabit kareler üzerinden sunan sergi, kurgudan ve hazırlanmış sahnelerden uzak duran bir fotoğraf yaklaşımını temsil ediyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: nedenini nedenim üstüne koy.
1: Tek reklam. Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz, dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
2: Paul.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: İşte böyle.
1: Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

yoruyor gecenin körü, her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu. Bayburt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şehir içi okul servis araçlarında geçerli olacak raiç bedelleri açıkladı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan talep yazısını değerlendiren belediye meclisi, Eylül ayı oturumunda konuyu karara bağladı. Alınan 398 sayılı meclis kararıyla birlikte yeni dönem ücret tarifesi resmiyet kazandı. Açıklanan yeni düzenlemeye göre, il merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının uygulayacağı aylık ücretlerde geçen yıla oranla ortalama %22 artışa gidildi. Belirlenen fiyat tarifesi, şehir genelinde eğitim veren tüm resmi ve özel okullara öğrenci taşıyan servis şoförleri için bağlayıcı nitelik taşıyor. Başkan Memiş, Şingah Parkı ve saha çalışmalarını inceledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı çalışmalarını yerinde denetledi. Şingah Mahallesi'nde yapımı süren ikinci etap park projesi alanını ziyaret eden Başkan Memiş, şantiye sahasında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Bayburtlu Enerji Üretim AŞ Müdürü Şahin Kızılaslan da katıldı. Saha ziyareti sırasında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen Memiş, projelerin aşamaları hakkında bilgi verdi. Erhan Kazel, CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi üyesi ve Bayburtlu iş insanı Erhan Kazel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kazel, belediye meclis üyeliği görevini bundan sonra yeni parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kariyerindeki bu kararı parti yönetimiyle yaşanan ilkesel görüş ayrılıkları gerekçesiyle aldığını belirtilen Kazel, resmi istifa dilekçesini belediye meclisi başkanlığına sundu. Çatıksu'da 4 kilometrelik su hattı hizmete açıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında dualar okunarak hatta ilk su akışı sağlandı. Yeni hat köyün su dağıtım şebekesine entegre edilerek kullanımına sunuldu. Düzenlenen törene mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda köy sakini katılım sağlandı. Bayburt'ta fizik tedavi hastanesinde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta açılması planlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için çalışmalar sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivrim başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından hastanenin hizmet vereceği alanda inceleme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde sağlık tesisinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmete açılması kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi alanın iç bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde takip etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
5: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.
7: Deli.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
2: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
3: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
5: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
6: Yüz karası.
7: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
4: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

dilsiz düşlerimdesin bugün. Sakladığım yerde kronik hastalığım tekrarladı. Soluğum kesiliyor, nefes alamıyorum. Damarlarımda öyle bir dolaşıyorsun ki kanımı emiriyor. Kalkıp resimlerine bakıyorum, yüzüne dokunuyorum gizli saklı. Sımsıkı sarılman geliyor aklıma. Kokumu içine çekişin. Sonra vedalar geliyor aklıma. Hoşça kallar. Dönüp dönüp defalarca birbirimize bakmamız. Sonra dilimizin ucuna gelen, söyleyemediğimiz sözleri hatırlıyorum. Gitme. Kaldı. Boynuna sarılıp başımı omzuna yaslayıp bir daha hiç göremeyecekmiş gibi kokunu içime sindirmelerim geliyor sonra aklıma. Gözyaşları, duyguların, hüznün ezgileri. Geceler boyu caddelerde el ele dolaşmalarımızı hatırlıyor musun? Ben hiç unutmadım. Sonra özlemle evimizin yolunu tutuşumuz, olur olmaz söyleyerek gülüşmelerimiz, apartman girişlerinde elinde ağzımı kapatmaların. Gecenin karanlığında saatlerce iki çift gözün hiç konuşmadan tek yürek, yıldızlar, gök şahit. Aşk itirafları hiç çıkmıyor aklımdan. Yüzünü iki elimle tutup ezberime alırdım seni. Yanımdayken seni, yanındayken beni özlerdin. İnsan böyle bir duyguyu yaşarken gerçek yaşamla tüm bağlantılarını kopmuşçasına ayakları yerden kesiliveriyor. Hoş bir zaman bu bağlantısızlıkta yaşam kadar gerçek ve doğru. Biliyor musun sevdiğim? Biliyor musun? Belki iyi oldu ama biz yere erken indik. Şimdi yarım yaşanmış o şey boynumda düğüm düğüm.

ve ben senin en çok sesini sevdim. Buğuluş o zaman, taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren, bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde küçücük ve ak pak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah ellerinde uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran, unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliğini. Nice sevgilerin bir pula satıldığı bu dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ve ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni.

Efendim saatlerimiz 22.15'i gösterirken Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı'ndasınız. Bu hafta yine şiir adına her şeyi sizlere aktaramasak da bir sonraki haftaya birkaç cümle, birkaç kelime mutlaka aktarmış olacağız. Yine şiirler paylaşacağız, yorumlamaya çalışacağız. Birbir ardınca çok güzel eserler beraberce dinleyeceğiz. Bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilir. Aynı zamanda mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram adresimiz Ömer Piri Tiyar efendim ya da TR. Ömer Piri TR. DM'lerden mesajlarınızı sevdiklerinize paylaşacağım elbette. Bazen karaladığınız birkaç cümle oluyor. Bazen denemeleriniz, çok güzel makaleleriniz geliyor bizlere. Bunları program boyunca formata uygun sizlere tekrar sevdiklerinize aktarıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz.

Geçen haftadan elimizde kalanlardan bir tanesi çok hoşuma gitmişti. Bunu sizlerle paylaşayım. Çok anlamlı bir deneme olmuş. İstanbul'dan İhsan kardeşim göndermişti. İstanbul'a selamlar olsun. Der ki, hani bir tost pembe vardır, bir de dost pembe. İyi niyetli, dürüst, çocukluktan gençliğe uzanan, dostlarla hazırlanan insanı tanıma algısının bir sonucu. Yabancıların söz ve davranışlarının gerisinde yatanı görememe zayıflığı. Bir aşk, bir yara, bir kötülük, art niyet veya bir aldanım. Aynı dostların yanında soluğu aldırır. Şaşırmadır aslında, tanıyamamanın tecrübesi. Ancak dostların yanı sıra biri olmalı. Büyük dehlizleri atmadan yaralayacak biri. Böylece görebiliriz, tecrübe edebiliriz. Art niyetlerin saklandığı davranışları anlayabiliriz. Hareketlerin ardındaki düşünceleri ve nihayet güçlenebiliriz. Burası çok önemli. Küçük acıtanları da seveceğiz yıllar sonra. Eyvallah benim güzel kardeşim.

gözlerini. Işığın hiç eksilmesin. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Yüz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim. Yorgun kalbim seninle elem nedir bilmesin. Ayırma, ayırma gözlerinden çocuksu gözlerini. O sakin, o yalansız, o kuytu gözlerini.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

acıyı görmek mi istiyorsun? Gözlerime bak. Dudaklarımda söyleyemediğim sana ait duyguları, bana her fırsatta bıraktığın yokluğunun acısını fark edeceksin. O zaman anlayacaksın acının sende ne kadar masum durduğunu. Ayrı yetişmiş güllerin birbirine hasreti gibi umutla kurudum sensiz. Ve sen hiç gözlerime bakıp beni sevdiğini söyleyemedin. Oysa sırf bu kelime için kurduğum hayallerdi beni hayatta tutan. Bir boşluktan içeri girdim her gece. Senli düşlerden, sensiz karanlıklara süzülür gibi. Ellerin nasıldı, küçük müydüler? Ve parmakların ince uzun muydu? Parmaklarını parmaklarımın arasına hissedip, seninle sahil boyu denizi hiç fark etmeden birbirimize bakıp yürüyemedik. Gözlerinin yeşilinde geleceğe dair hayaller kuramadan, sadece umut ettim gözlerini görebilmeyi. Ve o gözlerindeki ışıltıyla karanlık gecelerime yol göstermeni istedim. Acıyı görmek mi istiyorsun, gözlerime bak. Ve yaşanmamış boşa geçen anların hüznünün şiirlerini oku. Kirpiklerinden sıyrılıp yanaklarına düşen dizelerimde, bensiz yattığın o yataklarda benli hayaller kurma artık. Sabahlara merhaba derken, beni seven bir şair var deyip gurur duy sadece. Ve hiç bilme, o şairin senin için her gün defalarca öldüğünü. Ve bil ki insan sevdiğiyle beraber olacak mahşerde. Tek umudum bu şimdilik. Dünyada olamadığım anları mahşere bıraktım ben. Ben seni bu dünyalık mı sevdim sandın? Ölünmüş, terk edilişmiş, umurumda değil. Gelme istersen. Nasılsa bir gün hayat biletimi kestiğinde, kavuşma vakti olacak benim için ölüm. Dudaklarımdaki acı tat, yoksa acı bir tebessüm mü olacak sana ulaşmayı beklemek? Ne yazık, hiç bilemeyeceğim.

0: Acıyı görmek mi istiyorsun? Gözlerime bak. Sen uzakta, çok uzakta. Bensiz bir yaşamın anlamsız günlerini yaşamaktasın benim gibi. Seni seviyorum. Gerçeğin ta kendisi bu iki kelime. Sırf dudaklardan çıkması istenen değil de, içimde, ta içimde senin için atan bir kalbin feryadı bu. Haykırışı. Sevdiğim, sana ulaşamasam da, biliyorum ki zavallı kalbim, sana ait her şeyi saklıyor en gizli yerlerinde. Kanlı ve uykusuz gözyaşlarımın her gece aynalardan süzülmesi gibi acı veriyor uzaklarda oluşun. Biliyorum beni sevdiğini. Biliyorum. Acıyı tattığını da benden uzaklarda. Ama hiç bana, sana ait bir şey vermedin. Acı tek taraflı olsaydı, ne yürek dayanırdı, ne yaşamın bir anlamı olurdu. Ama yokluk kötü sevdiğim. Bir beden olmak isteyen yüreklerde ayrı ayrı yaşamak kötü. Sana her fırsatta koşmak isterken beni durdurmaların, yüzüne hasret kaldığım günlerde beni ısrarla kırışlarını hiç anlamış değilim. Eminim yine okuyunca, dinleyince bu şiirimi büzeceksin dudaklarını. Ve eminim ağlayacaksın. Ağlamak seni ben yapar sevdiğim. Ve beni sen yapan da içimde senin için yanan bir kalpte yaşamak. Her gün oturup kendimi dinlerim. Oysa konuşan sendin hep benimle. Ne martıların vapurlara takılışı, ne şportacıların bağırışıydı fark ettiğim. Ben denizi seyrederken gözlerinde boğulmayı sevdim sadece. Yosun tuttu gözyaşlarım sensizliğin dalgalarında. Gözlerime ben, her Üsküdar inişimizde. Bir gün seninle bir bankta oturup sadece ve sadece hiç konuşmadan gözlerine bakmak istedik. Kaç zamandır bir hüzün dolaşıyor odamda. Duvarlar bir şeyler söylüyor sanki, adım adım yok oluşumu izliyorum. Her batan güneşin karanlığı getirmesiyle, sabahlara kadar uykusuz gözlerimle uzaklara, çok uzaklara, karanlıklara bakıyorum mütemadiyen. Ve kayan her yıldızla tek bir şey diliyorum. Ve senin için yalvardığım, secdeye kapanıp, Rabbime ettiğim dualarım, tuttuğum dilekle aynı olması, sonra umudumu yitirmeden, Rabbimin bir bildiği var deyip kabul olmadığında dualarımın tekrar tekrar yalvarmalarımı. Seni, okyanusların diplerinde, bir midyenin içindeki inciyi görme ihtimalimin olmadığı gibi kabul ettim. Ve seni hiç ulaşılmayacak dağların zirvesine koklayamayacağım bir çiçek olduğunu fark ettiğimde tek bir şey düşündüm. Dokunamadan tenine. Ben o kargaşada ne yaparım bilmem ama insan mahşerde sevdiğiyle beraberdir derler. Seni seviyorum meleğim. Acımasız olan ne sensin, ne de ben. Bize gümüş tepsiyle sunulan hüzünlü bir hayat sadece. Ve kabul etmesi zor olan bu ayrılıklara katlanmak sanırım. İnsan yaşamın değerini, yüzü ve kalbi güldüğünde anlıyor. Anlıyor ki, ölüm sadece toprağa girmek değil. Nefesi kesilene kadar yaşadığı her şeyin, gözlerinin önünden geçmesi de değil. Ölüm sensizliğin sadece yaşarken verilen cezası sevdiğim. Seni bulduğumda sevgi anlam kazandı. Her anımsadığımda yaşamım oldu gülüşlerin. Hiç tükenmedi içimde senin için yanan ateş. Ve ben o ateşle yanmayı sırf seni sevmek olduğu için inan bana çok sevdim.
1: düşler zulfüne.

Efendim saatler 22.45'i gösteriyor. Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı programındasınız. Şiir adına her şeyi sizlere aktarmasak da bir sonraki haftaya mutlaka birkaç cümle, birkaç kelime bırakıyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, dostlarımız. Ara ara hatırlatıyorum efendim. Şükrü Erbaş'ın bir sözü aklıma geldi. Az önce acıyı görmek mi istiyorsun gözlerime bak adlı şiirimizi sizlerle paylaştık. Ardından iki güzel eser dinledik beraberce. Şükrü Erbaş diyor ki acıyı görmeyen insan mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Ömür Hanım'a yazdığı dizeler çok uzun tabii. Fakat şöyle bir özetleyebilirim. Şükrü Erbaş der ki dünya bir testidir de. Ömür bir su. Sızar iğne ve gözeneklerinden zamanın bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını, kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur. Yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından. Beni duy ve anla.

Etrafınızdaki insanları zaman hızla akıp giderken durup gözlemlediğiniz hiç oluyor mu? Ben bazen deniyorum ve büyük bir ümitsizlik karabasanı çöküyor üzerime. Etrafındaki insanları çoğu düşüncelere saygı duymadığı gibi kendi düşüncesini diğer insanlara empoze etmeye çalışıyor. Sizlerin de öyle değil mi? Özellikle ahlaksızlığı ahlak gibi yorumlayıp kendi ahlaksızlıklarını diğer insanlara empoze etmeye çalışanları görmek ümitsizliğe ümitsizlik katıyor. Bu toplumun bence en büyük problemi ahlaksızlığı ahlak yerine koyan insanların her geçen gün çoğalması. Bu çok acı. Evet, dünyanın adaletsiz bir yer olduğu aşikar. Fakat her insan farklı özelliklere sahip olarak doğar. O özelliklerin el verdiği şekilde yaşar. Hiç kimse kendi özelliklerinin dışında bir özelliğe kendi çabasıyla sahip olamaz. Evet. Sadece kendinde bulunan özelliği geliştirebilir sadece. O nedenle bazı insanlar elbette çok zeki. Bazı insanlar ne kadar çabalarsa çabalasınlar asla belli bir zeka seviyesinin üzerine çıkamazlar. Bazı insanlar sağlıklı doğarken bazı insanlar ömür boyu özürlü olmaya mahkum. O nedenle bazı insanların ailesel özellikleri ideal seviyedeyken bazı insanlar çok zor şartların içindeki ailelerde dünyaya gelir. Listeyi uzatmak mümkün efendim. Ama beni en çok düşündüren bazı insanların bu dünyaya mutsuz olmak için gelmiş olmaları. Mutsuzluktan, huzursuzluktan besleniyor olmaları. Gerçekten bu tür insanların bu dünyada asla mutlu olamayacaklarını hissediyorum. Evet, bu çok büyük bir haksızlık ama zaten dünya adaletsiz bir yer değil mi? Birçok insan zaten büyük bir haksızlığın kurbanı değil mi? Bazı insanlarda anlamsız bir savunma mekanizması gelişmiş demiştik ya. İşte acı olan taraf, kendi yanlışlarını başkalarının yanlışlarıyla örtmeye çalışmak. Bu tür insanların dünyanın en aciz insanları olduğunu düşünüyorum. Ve o tür insanlara karşı büyük bir acıma duygusu oluşuyor içimde. Evet, bu böylece devam eder gider. İlginç bir şair. Ben hep öyle bir bulmuştum. Allah rahmet eylesin Küçük İskender'i. Aranızda hiç şiirlerine denk gelen var mı bilmiyorum ama şiirle alakası olan mutlaka Küçük İskender'in serbest şiirlerini mutlaka okumuştur. Çok beğendiğim, zaman zaman da sizlerle paylaştığım güzel dizeleri var. Çin lokantası diyelim.

Beni sevmene asla izin vermeyeceğim diye yazmıştın kapımdaki not defterine. Kendi kapımı çalmak zorunda kalmıştım içeride olmadığımı bile bile. Gövdeni hatırlıyorum ansızın bu kış ormanında işte uzun, büyük, parlak, siyah ve vahşi. Parçalayacak kadar siyah ve onarabilecek kadar vahşi. Sanki aşka hayattan fazla özen gösteren çocuksu ama hep parçalanmış, ırpalandıkça palazlanmış bir ziyaretçi. Gövdenin tarihinde yan yana dururdu yalnızlıklarımız. Plastik facimasız, zehirli ve karmaşık. Kısaca birbirlerine sevgi öğretmeye çalışırken, birbirlerine kan içirdiklerini anlayan iki serseri aşık. Ellerin saklamaya çabaladığı o şehir gecesi, başın omzumda, gözlerin kapalı, saçların açık, giderken sütüren, dudaklarına döen neon gazı, dudaklarındaki kazı tozu. Hani bana ölelim mi demiştin ya, bak şimdi tam sırası. Dağlarda bir Çin lokantasıydık senle ben. Müşterisiz, mütemadiyen ağlamaklı, için için eğlenceli, temiz. Çevresinde çizgi film hayvanlarının oynaştığı bir Çin lokantasıydık dağlarda sen ve ben. Bir tahta masa, iki iskemleyle sınırlıydı ülkemiz. Mesela yeni pişmiş pirinç pilavı dilinin üstünde yürürdü kokarca. Ve sağ kulağındaki yabanıl bitki örtüsü. Biz birbirimizin çatalı, bıçağı, biz birbirimizin incecik hırsızı, gönül süsü. Ayrılık bir yutulmaz lokma gibi kaldı boğazımızda. Sevgilim, sevdanın sevdaya ettiğini etmez et kemiğe. Sarayın çıkışlarını tutarken uyuşturucu ve kaftan, merdivenlere yığılıp ölen son şehzade, son fırsat, kaçınılmaz son düet, son soytarının son yemini, son sonsuzluğa dokunan küstah kızıl kanaviçe. Dağlar dersini verir acının kuşkusuz. Aslılan, savruk ruhlara yakışan sahici ölümler bulmakta. Yoksa kimin kimin tabutunu çakacağı mühim değil. Gecenin koynuna ihanet, bir fahişe gibi sokulmakta. Işıktan ışığa geçen o tenha yolda, o karanlık, o nefes alışta ve o darmadağın boğulmada, seni sevmeme asla izin vermediğin o kör noktada, o hırçın, o fazla erkek, fazla kadın noktada, tanımadığım, tanımaya kalkışmadığım, izahı zor, kavranması imkansız bir hastalık gibi ilerledim gövdenin gövdemi bulandırdığı. İz sürmedim, at sormadım, dönüp bakmadım ardıma. Hatırla sevgilim, mutlaka sen de hatırla. O kadar çok kovaladık ki hayat içerisinde kendi kendimizi. Mecali kalmadı hayatların başka hayatları yakalamaya. Ve beni sevmene asla izin vermeyeceğim diye yazmıştın kapımdaki not defterine. Ben de eklemiştim altına. Aşkı dövmek lazım kalbe terbiyesizlik ettiğinde. Aşkı dövmek lazım kalbe terbiyesizlik ettiğinde.

son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Eylül, gizemli görüntülerin ve huzur veren günlerin başlangıcı, hassas, narin, dokunsan yapraklara dökülecek bir ağaç, sert rüzgarlara teslim olmamış bir çiçek gibi adeta. Yazdan kalan son gün damlalarını Eylül'de yaşamak, yaşarken bazen yazın kavuruculuğunu, bazen sonbaharın serinliğini, bazen ilkbahardan kalan taze güneşin tebessümünü tüm ruhumuzda hissedebilmek huzur verici. Eylül, tüm narinliğiyle bulutların arasından güneşin yakmadan ışıtmasını, denizin pastel renkli maviliğinde karşıki adacıkları, giden gemileri ve balıkçı sandallarını seyretmenin tadına varmayı sağlayan mevsimin en genç ayı, sonbaharın başlangıcı, duru, hassas, gizemli ve ürkek. Bazen yakan güneşi gölgelemek için gri bulutlar kaplar gökyüzünü, bazen de tül perde gibi bembeyaz bulutlar dolaşır güneşin önünde. Neden ayrılıkların başladığı, vedaların geri dönmemek olduğu, alınan adres ve telefonların sadece kağıtlarda kaldığını hatırlatan bir mevsimin başlangıcı Eylül. Eylül, köpüklerin ahenginde ve bir bağ bozumu sonrasında içilen en tatlı şarap gibi Eylül, en huzurlu ve en sevdalı bir mevsimin başlangıcı.

Üstadlar, aslında bu kardeşler, amcalar hepsi birer şiir, söz üstadı. Kimlerden bahsediyorum? Karakoç ailesinden. Benim de sizler gibi en sevdiğim şiirler Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç ve birazdan yorumlamaya çalışacağım Bahattin Karakoç. Üçüne de Allah rahmet eylesin. 2018 yılında kaybettiğimiz bir şairimiz Bahattin Karakoç, çok sevdiğim ve çok isteyerek yorumlamaya çalıştığım bir şiiri. Hadi bilenler beraberce yorumlayalım ve diyelim ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken, dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende olsan da dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Ova kurşun gibi ağır, yağmur sarsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bilirsin ki burada değilim artık. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman gelir benim yüreğimde toplanır. Dağların üstünden sıyrılan duma. Bir yanım mosmordur, bir yanım beyaz. Bir yanım kara kış, bir yanım ilk yaz. Can evime bakışların saplanır. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ne sen gurbetçisin ne ben sılacı. Senden gayrısına bakmak mümkün mü? Gözlerimi esir alan dağlardan, kapımı 3 defa çalan postacı. Adresinde yok diye notlar düşer. Eski adresimde bir hüzün eser. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Saçlarına pütür pütür yapışmış, gözlerinin rengiyle sıvanmış. Bir avuç kuru çiçek topladım, kırılıp dökülmesinler diye. Sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fideledim zamana ve mekana. Hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yıl da vuslat gecikecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili, umudumu diri tut. Bedenim hür değil, mühlet ver bana. Er veya geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acılardan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur çeyizi hazır kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş, her dert aşina. Sorma, ıhlamurlar ne zaman çiçek açar? Beni güneşin ortasına alsalar da, yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Sana kapamadım kapıları. Gülüşlerini unutmadım. Sen düşlerimde olmadan nefes alamam ki. Rüzgarın yön değiştirdiği yerdeyim. Sensizlikteyim.

dudaklarımı aralayıp hep söylediğim kelimelerdesin. Özlemlerimde, hasretimde, yalnızlığımdasın. Uykularımın en yorgun zamanlarında uyanıp ansızın gece yaraları, yüzüme düşen sensizliğin hüznündesin. Unuttum sanma, ben nerede yaşıyorsam sen oradasın. Nerede yaşıyorsam orada. Şimdi sana ne yazsam ve ne kadar anlatamasam dostlarıma, bir o kadar büyürsün içimde ve bir o kadar gizemli. Şimdi hüznümün başa çıkılmaz anında bir sigara daha yakmalıyım önce. Kuytu akşamların senli vakitlerini düşleyip sesin

anımsamalıyım yine. Tebessüm etmeliyim ve dünyanın en şanslı şairi olmalıyım sırf seni sevdiğim için ve sana yazılan her duygum okunduğu için onur duymalıyım. Gittin biliyorum. Beni yiyip bitiren bir merak. Yüzünü göremediğim günlerin acısı kalbimde. Ellerinde olamamanın çaresizliği. Ve yalnızlığımın baki kalması hep acı verecek biliyorum. Gündüzlerin aydınlığında kısıp gözlerimi semaya bakıp bir parça bulut arayacak gözlerim. Umut ederek yağmurun değmesini tenime. Bekleyeceğim. Senin için yanan tenimi biliyorum dokunamayacaksın. Kayıp şehirlerin karanlık sokaklarında çaresiz kaldım. Ayaklarımda umudumun ağır prangaları. Ellerimde yokluğunun kelepçeleri. Kimselerin bulamayacağı bir yerdeyim. Sen değil.

Sana en az pencerene gelen bir serçe. Yolda gördüğüm bir çocuk, sahilde tek başına oturduğum bir bank. Gizli gizli ağladığını gören bir ayna. Ellerinden dudaklarına değen bir sigara. Üzerine alelacele giydiğim bir elbise. Uyumak için ellerine bir sevgiliyi sardığın gibi sardığın bir yastık. Gözlerine düşünen uykusuzluk. Okuduğum bir kitap, canını sıkan bir insan. Öpülesi dudaklarını ısırdığın bir erik. Ve hep beklediğin, hayallerini süslediğin o sevgiliyi kadar yakın olmak istedim. Biliyorum, ben sana dokunamadan avuçlarında bir hayatı tatamayacağım. Biliyorum, sensizliğin karanlıklarında şiirler yazıp her şeye rağmen içimde yaşayacaksın. Senin yerin orası, biliyorum.

Sokağından geçmesen de, kokunu duymasan da, en güzel çiçeklerde sırf yakın olmak adına, balkonundaki bir kaktüsün dikenlerinde, küçük ellerine batmak için her zaman dua edeceğim. Yoruldum inan. Düşler kurmaktan, nefessiz kalmaktan, boş bir evde yalnızlığın şarkılarını söylemekten bıktım. Yoruldum inan. Yoruldum sensizlikten.

Her sabah yüzümü soğuk suya vurup aynada kendimi mutsuz görmekten, en güzel günlerinde baharın sahillerde boş boş gezmekten, durup durup sana yazdığım şiirleri duvarlara okumaktan ve cevap beklemekten bıktım. Seni seviyorum, seni özlüyorum diye söyleyemediğim, telefonumun çalmasını beklerken yüreğimin sesini duyamadığım, her an için kendime kızıyorum inan. Sana da kızıyorum. Beni bu boş alemde sevgisiz bıraktığın, yüzümü güldürmediğin için sana da kızıyorum. Sesinin kulaklarımı okşamasını, dokunamadığım teninde olabilmeyi, şiirlerime güzelliğini yazmayı her fırsatta ne kadar istiyorum bilsen, bir bilebilsen. Oysa yoksun. İçinde sana dokunamadığım, seninle olamadığım bir dünyada bahar gelmiş, çiçekler açmış, gülmüş, ağlamışım, ne önemi var? Ben yokluğunda geçen zamanı hiç yaşanmamışsaydım. Biliyorum, ölümüm seni düşünürken ve yanımda olmadığın bir vakit ansızın gelecek. Sen hiç acısını çekmediğin yokluğumda bilmeyeceksin bile öldüğümü. Ben hiç tamamlanmamış sayacağım gözlerimi kapattığım hayatımı. Ve verdiğim son nefeste bile acılar çekerken seni arayacağım. Biliyorum, gözlerimin baktığı, dudaklarımın seni sayıkladığı hiçbir yerde olmayacaksın. Sen bensiz bir hayatı, bensiz geçen zamanı sevdin. Hep gizemli kalmayı, kaçmayı ve sevilmeyi sevdin. Hiç çaba sarf etmedin, bir nebze olsun cesaret edemedin sevmeyi beni. Düşlerde bir masal, rüyalarda bir gizem kalmayı seçtin. Olamadın benimle. Bir kez yüzüme bakıp içinden geldiği gibi seni seviyorum, seni özlüyorum diyemedin.

Ben senli zamanların içinde hep sevinçten gülen, heyecandan ne yaptığını bilmeyen, içi içine sığmayan koca bir adam değil de oyuncağı eline verilmiş bir çocuk gibi hep gülücükler saçtım ağlayarak geçen koskoca bir zamana inat. Dünyanın en güzel yeri gözlerinin içinde saklı. Baharın yemyeşil dallarında artık hüzün var şimdi. Rüzgarlar sesini kesmiş ve yağmurlar boş ıslatıyor kaldırımları. Gözlerimin uykuya düştüğü ve karanlığın aydınlığa hasret kaldığı yerdeyim. Sensizlikteyim. Sensizlikteyim.

Dönme geri, arama hiç sesini unuttum. Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

düşler suçlu. Yağmur dindi Ömür Hanım. Gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyunu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığı süsüyor mavi atlasından. Ne aldanış, bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşun ikül rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil, dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimle taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim, bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan garip bir gülümsemeyle yüzümde. İncelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik. Yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsansın, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk. Yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülüğün. Ve sahi. Derin bir iç çekiş. Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.

Ve sen gelinceye kadar pencerem kapalı olacak. Rüzgar gelmesin diye. Artık perdeleri açmayacağım gün ışığı girmesin diye. Sonra kahrolacağım. Bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta. Ve günlerce gecelerce haykıracağım neredesin diye. Neredesin? Bir gün bu kapıdan sen gireceksin biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllar sonra. Öldüğüm gün bile gelsen bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine. Uzun uzun ağlayacağım.

Efendim, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı programındaydınız ve programımız sona erdi. Haftaya cumartesi gecesi saatler 22'yi gösterdiğinde radyonuz Üne FM'de olacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim. Gelmeyin.

Sevgili dostum, kardeşim. Biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş, sen hakkını helal eyle.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

sevdum. Sen de unutulursun, gül diktin bahçeye, diken sarmış bulursun. Gül diktin bahçeye, diken sarmış bulursun. Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini

bir rüya. Sen ben umudum güyalar uyadan uyanınca. Hayaldum düştüm suya. Rüyadan uyanınca. Hayaldum düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden

O bahçendeki güller sararmasın, solmasın, benden ayrı yaşamak sana nasip olmasın. Benden ayrı yaşamak sana nasip olmasın.

Kim açar benden başka sana gül bahçesini? Kim açar benden başka? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini? Kim açar benden başka sana gül bahçesini? Kim açar?

su kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Vefa nedir bilmez misin?

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.